0: Ne diyorsun sen? Ne diyorsun ya sen? Manyak mısın? Ben şimdi Caribbean Ocean'dayım bak. Denizin sesini dinle. Hayatta şapkadan başka bir şey takmıyorum ki kafama. Yani sen niye takıyorsun ki? Anladın mı? Hani manyak mı bu insanlar be? Ya sürekli hep hadi insanla insan olalım dedik. Köpek çıkıyor karşımıza. Köpekle de köpekçe konuşacağız artık. Strapleri takıp anladın mı? Hani... Olmuyor artık gülüm. İstediğin zaman buraya gel. Hayat var çünkü. Yaşamak gerek sadece. Öpüyorum.
1: Das Album der Woche im Zündfunk.
2: Schon auf ihrem letzten Album FC Chaya hat Rapperin Ebo ihre Queerness ganz offen gefeiert, zum Beispiel auf dem Song Lesbisch. Jetzt auf dem neuen Album Typologie eines Lebens und zum Album der Woche. Da geht es dann noch ein bisschen explizit dazu. Das war gerade Butch im Tank.